ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geserey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Merhaba
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyara. Kule de sakın kabile ki akısisi. Bila kadar hatı çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirem haydi.
2: La bile kirli rani ma hacay. Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
3: La ya kirli bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şlona.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele fara ezbe strani juan ra

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyoyah.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin be hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe ra.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrin be çen

0: Vazim birim bir beynin tehli, adı şüştüm bir beynin tehli, kefakirim bir beynin tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beynin tehli. Daha meser darani darbesta bir beynin tehli, bir reyhısım bir beynin tehli, danime kabro kabristani bir beynin tehli. Danime kabro reşu tarih bir beynin tehli, suvala akırna kırda bir beynin tehli, terkine meleda bir beynin tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beynin tehli, pişta hamdada kirin bir cakiza çardı salih bu karu bu khenli. Her salih daha berdil kadri emmiş toza kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her salih emmi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyamdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben zirave. Çağ ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene zirave şeydi ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafthuniye mesel muhalefu avetahe bu tecbuna rami şahane ki zani asekir verdiğinli. Tussir bi geyşale hafşalemi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami meyre khirabdadır gavri etu nahili.
1: Hafşalemi tamam ve hafthuniye mesel muhalefu avetahe bu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdiğinli. E gidiye حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Erkek gibi konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş meni hum xari qaddare yoyah böyle çipkemdi desteydi.

iş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelek, bir kevne vedon zeda, o an doza da bernedin. Zilan!

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet, hêviya me bikin.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuş soru deranın.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.